Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok eski bir dostum var.
1: Harika.
0: Besteci, orkestra şefi Kemal Güneç. Hoş geldin
1: Kemal. Hoş bulduk. Tekrar beraber olmak benim için çok mutluluk. Bir de emekli olduktan sonra gelmek
0: evet,
1: daha da mutluluk.
0: Gerçekten öyle. Çok yeni, yakında emekli oldu sevgili Kemal Güneç. Hayırlı olsun diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Önemli değil mi? Yıllarca çalışmak Ankara Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası. Evet. Yıllardır orada orkestra şefi. Pek çok konserler yönetmek, provalar, festivaller, yurt dışı seyahatleri.
1: Çok iyi oldu tabii.
0: Oradan başlayalım istersen. Nasıl girdin konservatuvar eğitiminden sonra?
1: Sonra
0: tabii ki.
1: Evet.
0: 1988 yılında.
1: 88 yılında oba ve kompozisyon bölümünden mezun oldum. Oba hocam rahmetli Şakir Yolaç.
0: Evet.
1: Kompozisyon
0: evet.
1: Hocam yine rahmetli anıyorum. Sabahattin Kalender.
0: Evet.
1: İkisine buradan çok teşekkür ederim. Oba'ya tabii İrfan Hoca ile başladım. Bunu da söylemem gerekiyor.
0: Evet.
1: Ellerinden öperim.
0: Değerli isimler hepsi.
1: Ya o dönem öyleydi sanki.
0: Evet.
1: Eşe Hanım yani bir baktığınız zaman o döneme tabii şu anda fazla bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet'in ikinci kuşak hocalarıyla beraber, besteciler, hocayla beraber çalışmak bizim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey ve çok şey öğrendik onlardan.
0: Sizin sınıfınız da çok özeldi sanıyorum değil mi? O kadar çok insan
1: dönem
0: şu anda,
1: evet,
0: o dönem.
1: Dönem. Biz hep sınıf demiyoruz da çünkü o dönem bir aşağı bir yukarısı hep olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, hep bilinen isimler şu anda, müzik dünyasında olan isimler.
1: Tabii, şimdi biz hocalarımızın yerine geçmiş oluyoruz tabii o zamanki şeye bakarsak. Tabii işte Naci var, Cem
0: Naci
1: Dizdir,
0: Özgür,
1: Turgay
0: evet.
1: Abi, Turgay Erdener abi.
0: Turgay Erdener.
1: Sonra.
0: Asistan sanıyorum, yeni
1: tabii,
0: mezun
1: başladım,
0: muydu?
1: Tabii başladım, mezundu tabii. Turgay
0: Bestecilik bölümü.
1: Hep bestecilere gidip çalınıp her şeyi gösterirdik. Sorardık Turgay abi. O da hiç gocunmadan hep yardımcı olurdu bize ve yol gösterirdi.
0: Çağatay var tabii. Çağatay Akyol.
1: Tabii. Evet. Yani şu anda aklımda. O kadar çok insan
0: evet,
1: var ki yani.
0: Evet,
1: atlamamak
0: evet.
1: için şey atlamayayım diye saymıyorum o yüzden.
0: Evet evet. Biz böyle hemen aklımıza ilk gelenleri söyleyelim. Hepsine selamlarımızı gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Hemen belediye kent orkestrasına mı oldu giriş?
1: Güzel soru. Şimdi ben okul döneminde tiyatronun mezuniyetlerinde ben oyun müzikleri yapıyordum. Öyle giderken Sabahattin hocamla konuşurken hocam dedim ben hani okulda ve hocalık veyahut da herhangi bir şey yapmak istiyorum ama beste yapmak istiyorum. O zaman oğlum dedi sana şey dedi oyun müziği bestele dedi. Tamam hocam dedim. Böylece ben oyun müziğine başlamış oldum. Derken giderken böyle artık şey o zaman yine rahmetlinin Bozkurt Kuruç genel müdürü ve hocamızdı.
0: Devlet tiyatrolarında. Evet.
1: Onu konuşurken falan ben tabii yaptığım eserler ilgiyi görmeye başladı. Yaptığım işler değerlendirmeye başlayınca Bozkurt Kuruç bana dedi ki gel seni devlet tiyatrolarının genel müzik direktörü yapalım mezunluktan.
0: Ne güzel.
1: Heyecanlandım. Hocama da gittim anlattım. Hocam da tabii konuda Bozkurt Kuruç'la konuşmuş. Tam böyle işler olacaktı. Kuvvet Savaşı başladı ve Bozkurt Hoca'yı görevden aldılar. Benim o anda her şey durdu.
0: Evet.
1: O anda da tek açılan yerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın imtihanı vardı.
0: Evet.
1: Mezun olmuştum. Ben de oraya girdim de takip ediyordum ki şey, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. Çok güzel işler yapıyor. Caz konserleri hem ben sevdiğim tarz şeyler vardı. Oraya girdim ve orada 36 yıl bitti. 20 yıldır şefliğini yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi de emekli oldum orada.
0: Evet, evet. Tekrar hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben emekli olan sanatçıların daha çok çalıştığını biliyorum.
1: Kendimize zaman ayırıyoruz.
0: Evet,
1: o yüzden
0: evet. Hele bir besteci en çok üreteceğin zamanlar olacak diye düşünüyorum bundan
1: kesinlikle.
0: Sonra.
1: Kesinlikle. Zaten emekli olduktan sonra şurada kaç oldu? Şubat'ta olmuştu.
0: Çok yakın.
1: Ve bir sürü iş yaptım.
0: Evet, evet.
1: Yani ürettim. Başka konserlere gittim.

0: etti. Belki de şeyden olabilir bu. Orada sadece orkestranın yapacağı provalar, yapılacak konserler, projeler düşündüğün için kendimize pek fırsat ayıramadık ama emekli olduktan sonra hep şey dedim, emekli olduktan sonra yapacağım şeyler içerisinde kendime zaman ayıracağım ve kafamda oluşturacağım işleri, besteleri yapmak diye öyle kendime söz vermiştim ve başladım.
1: Evet, başladın biliyorum. Gerçekten takip ediyorum. Pek çok beste var. Hepsini konuşacağız ama ben aslında sizin dönemden söz edince ilk müzik aramızda o şekilde verelim istiyorum. Değerli piyanist
0: Ay canım
1: Yeşim Gökalp,
0: Gökhan.
1: gerçekten çok erken yitirdik onu.
0: Maalesef.
1: Geçen yıl 1 Aralık 2025'miş baktım. O
0: Aa,
1: tarihte
0: daha
1: yitirmişiz. Çok
0: 5-6 ay
1: çok
0: olmuş
1: çok
0: bile değil.
1: yakın. Onun için bir prelüt bestelemişsin. Hangi yıl bilemiyorum ama
0: O sen de
1: yakında.
0: yakınlarda bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama 2021. 2021
1: 2021.
0: yılında.
1: Evet.
0: Yeşim'le okuldan çok dostluğumuz çok güzeldi yani. Ben işte mesela ilk denemelerimi Yeşim'e çaldırdım. Piyano eserlerim gitti. Yani o işte çalardı. İşte burası şey pozisyon uygun değil. Ha derken yine karşılaştık dedi. Konuşuyor ben de Türk beste. Yeşim bu arada Türk bestecileri için çok uğraşıyor. Yani ve bütün
1: Kayıtlar
0: kayıtlarını
1: yaptı.
0: yaptı ve
1: Evet.
0: gerçekten çok önemli. Bu yani bizim besteciler Türk besteciler için önemli bir şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin. Konuşurken Kemal dedi senin bestelerini çalmak isterim dedi. Ne yapalım? O zaman ben dedim senin için bir tane prelüt yazayım dedim. Tamam dedi. Yazdım gönderdim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii.
1: Evet,
0: Onu da
1: evet.
0: kayda aldı ve Çağdaş Türk
1: Evet.
0: Bestecileri şeyinde albüm içerisinde yer alıyor eserim.
1: Evet, ilk müzik aramızı onunla verelim. Kemal Günüç'ün Prelüdünü dinliyoruz.
0: Yeşim için prelüt.
1: Evet, Yeşim için
0: Ki tabii
1: Prelüt
0: Yeşim
1: adı da.
0: yani
1: Evet,
0: tabii
1: Yeşim için Prelüt
0: prelüt.
1: adında da var.
0: Evet.
1: Evet, Yeşim Gökalp seslendiriyor.

0: Kemal Günüç'ün Yeşim İçin Prelüt adlı eserini dinledik. Yeşim Gökalp seslendirdi. Sevgili Yeşim'i de saygıyla anarak Kemal'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz yakınlarda, çok yakında değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile seslendirilen bir eserim var. Ona geçmek istiyorum.
1: Geçelim, evet.
0: Çok güzel bir eser. Ben dinlediğim için söylüyorum. Videolarını izledim birkaç tanesini. Öncesinde de sevgili Çağatay Akyol'un bir konserinde Bilgin Canaz'la seyirciler arasındaydık. Onunla konuştuk. İşte biz Eskişehir'e gideceğiz, Kemal'in bir eserini seslendireceğiz falan diye. Çok heyecanlıydı. Nasıl bir proje bu Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda?
1: Evet, şöyle bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü 10 günde yazmak zorunda kaldım
0: O kadar
1: mesela.
0: kısa
1: Kısa
0: sürede.
1: zamanda.
0: Evet.
1: Çünkü ben daha önce sezon programı yapılırken ben 6 Mayıs'ta başka bir program yönetecektim. Orkestra şefi olarak katılacaktım. Sonra şey dediler, o gelecek solisti anlaşamamışlar. İptal ettiler, başka program koydular. Tamam dedi, o program iptal olunca dediler ne yapacağız? O zaman dur ben bir şey yazayım bari Yunus Emre dedim. Yazabilir misiniz? Deneyeceğim dedim. Bilmiyorum dedim. Onu hemen tabii Çağatay'ı aradım ve Bilgin aradım dedim ki 6 Mayıs nasıl sizin için uygun mudur? Hayırdır dedi. Ben de dedim ki ben bir konçerto yazmaya başlıyorum. Dur dedi ne zaman çalışacağını nasıl olacak? Dedim siz ben size güveniyorum. Siz bana güveniyorsunuz. Tamam dedim. Ondan sonra oturdum ben tabii Yunus Emre'yi biraz araştırdım. Nasıl
0: Şiirlerini herhalde.
1: şiirlerini tip.
0: Evet, tabii.
1: Ondan sonra onu çünkü oradan yola çıkarak yaptım. Hemen yazdım hemen Çağatay ile Bilgin'e gönderdim. Onlar da çalışırken. Neyse ki alnımızın akıyla çok güzel bir, güzel yani kendim için seveceğim ama güzel bir eser çıktı. Seyirciyi de kattım. Daha önce Göbektepe'de kullanmıştım seyirci. Seyirci ekranda Yunus Emre'nin şiiri her bölüm başında o bölümü anlatan şiirleri okudular ve şey
0: Hem
1: eserin içerisine girdiler.
0: okuyorlar ve seslendiriyorlardı sanıyorum şiirleri.
1: Yüksek sesle okuyorlar.
0: Evet, çok önemli o.
1: Ve ama şöyle bir şey oluyor mesela ilk başta dağınık başlayan bir şey sonradan hep beraber birliğe doğru gitti. Yani Yunus Emre'nin felsefesinde benlikten birliğe doğru gidiş vardır ya.
0: Evet.
1: Onu orada yakaladık ve bunu hissettim ben seyirciler. Bir de tabii şey enteresan kendi eserini yönetmek
0: Çok
1: bir
0: önemli,
1: şefin
0: çok
1: çok
0: önemli. Gerçekten öyle. Ben daha önceki sanıyorum ilk konçertoydu değil mi? 2020'deki
1: Göbekli Tepe.
0: ilk nefes bir dokunuk.
1: Yokuşunuz.
0: Göbekli Tepe seslendirdik burada konuştuk da
1: Evet.
0: onun Rusya'da St. Petersburg'da
1: Sempers, evet.
0: seslendirildiğini biliyorum. Sanıyorum gidememiştin değil mi?
1: Gidememiştim.
0: Evet.
1: Emekli değildim. O
0: Evet
1: yüzden
0: ya
1: gidemedim.
0: her zaman üzülmüşümdür. Besteci orada olmalı hatta yönetmeli.
1: Yönetme kısmını tartışabiliriz
0: Evet.
1: ama ben daha çok yönetmekten ziyade karşıdan dinlemek benim daha çok
0: Evet.
1: keyif
0: Nasıl
1: veriyor bana.
0: o duyguyu hani hissettiklerini verebiliyorlar mı acaba diye değil mi? Orada olmak, salonda olmak çok
1: Olmak
0: önemli.
1: çok önemli. Tabii söyleyeceğimiz şeyler vardır. Yani şurası belki böyle olur diye. Ama
0: Evet.
1: artık
0: Neyse bundan sonra
1: inşallah.
0: diyelim orada hem bulunmak hem yönetmek oldu değil mi?
1: Evet.
0: Eserin adını da verelim. Bir Ben Vardır,
1: Aşkın
0: Aşkın
1: yolu.
0: Yolu. Anlatıyor yani değil mi? Şiirlerden alınmış
1: Alınmış
0: bir.
1: tabii her bölüm başında Yunus Emre'den seçtiğimiz şiirler var. O bölümü anlatan yani bir tasavvufi yolculuk,
0: Evet.
1: daha doğrusu işte arayıştan sonsuzluğa giden bir yolculuğu hep beraber seyirciyle beraber biz de yapmış olduk.
0: Aslında kısa bir eser değil, değil mi?
1: 40
0: 40
1: dakika, 40
0: dakika
1: dakika.
0: uzun bir eser.
1: Evet.
0: İzleyici neler söyledi? Sonradan onlarla konuştunuz mu bilmiyorum konser
1: Birkaç kişiyle
0: sonrası.
1: geldiler, konuştuk. Çünkü bir arada mesafe vardı seyircilerle buluşmamız için. Çok etkilendiklerini ve şeyi söylediler. Bunu okudukları zaman şiiri anladıkları, hissettikleri anda ve müzikle beraber o yolculuğun içerisine ve aşamaları beraber yaşadıklarını söylediler ve ben çok tabii
0: Mutlu
1: mutlu
0: olduğunu tabii
1: oldum tabii.
0: yani
1: Tabii.
0: başardım diyerek
1: Yani
0: herhalde.
1: demek ki ulaşabildim. Yani
0: Evet.
1: o şeyi başarabildik diye
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: mutlu oldum.
0: O duyguyu vermek önemli. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra eserden sanıyorum bir bölüm seçmiş sevgili Kemal.
1: Evet. Yani doğrusu şöyle her bölümler
0: Kısa
1: kısa
0: kısa.
1: kısa bölüm yani
0: Evet,
1: seçtim.
0: evet. Hepsini çalamayacağız tabii. Bir bölümünü dinleyelim. Kemal Günüç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solistler sevgili Çağatay
1: Hayır.
0: Akyol, arp sanatçımız ve Bilgin Canaz,
1: Evet.
0: Neyzen Bilgin Canaz'ı dinliyoruz. Kemal Günüş'le sohbetimize sonra devam edeceğiz.

0: Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Kemal Günüç'ün eserini dinledik. Bir Ben Vardır, Aşkın Yolu. Solistler Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz'dı. Kemal Günüç'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi çok yakınlarda benim de izlediğim bir dans film müziği ödüllerin var. O konuya geçelim istiyorum. Film müziği gençlerimizin de çok ilgilendiği bir alan. Sizin döneminizde var mıydı bestecilik, film müziği, besteciliği o dönemde?
1: Yoktu. Bunlar hep biz mezun olduktan sonra maalesef oluştu.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Elektronik müzik de yoktu. Çünkü stüdyomuz yoktu. Ben Fransa'ya işte ödül aldığımda en iyi besteci. Sadece duyduklarımızla, dinlediklerimizle yaptığımız şeylerle. Ama şu anda elektronik stüdyoları var. Film müzikleri yapmak için stüdyolar var. Bayağı ama şey dediğim gibi film müziği bayağı şu anda ön safhada giden bir meslek veyahut da bestecilik diyebiliriz.
0: Evet, ben şimdi bakıyorum özgeçmişine. Elektronik müzik dünyası denince Fransa'da 1991 yılında katıldığım bir festival yarışma var değil mi?
1: Yarışma. En iyi 15 besteci
0: evet,
1: tabii gönderdik
0: arasında,
1: eserlerimizi.
0: Evet, oradan başlıyorsun aslında. Bu alana nasıl geçildi? Yani bu film nasıl çıktı? Amerika piyasalarında diyeyim
1: doğru,
0: yani
1: doğru.
0: O önemli bir şey çünkü.
1: Şöyle tabii kişinin ilgisiyle olan bir şey bu. Ben çünkü rock müzik de dinlerim, caz müzik de dinlerim, türküyü de severim. Anadolu'nun topraklarını kullanmayı da çok sevdiğim için bu film müziği baktığım zaman gerçekten şöyle bir şey de var tabii. Klasik müzik bestesi yaptığımız zaman belirli bir yerde kalıyorsunuz ve eseriniz kaç yılda bir kere çalınacak veya hangi şef alıp bu eseri çalacak gibi kaygılar içerisinde olduğunuz için ama bir film müziği yaptığınız zaman, bu kalıcı olduğu zaman ve başarılı olduğu zaman dünyanın her tarafında gösterdiğiniz zaman o film müziğimiz zaten insanlar tarafından beğenilir ya da takdir edilir. Derken oraya doğru yöneldim ya. İşte ilk şeylerle TRT'de başladık o zamanlar.
0: Evet.
1: Şeylerde işte belgesellerle derken böyle gelişti. Tabii yaptıkça da isminiz duyuruluyor bir şekilde, tanınıyorsunuz. Bu tanımla beraber birçok şey, projeler size geliyor.
0: Biraz bu projeden söz edelim mi? Bu çünkü bir proje sanıyorum.
1: Tabii proje.
0: Dans filmi nasıl oldu? Yani bu müzikte neler duyacağız biz?
1: Ha, şöyle bir şey anlatayım. Bu bir Nazlıhan var. İngiltere'de yaşıyor. Tiyatro
0: müzikleri
1: bölümünden tiyatrocu bir arkadaşımız. Bunlar daha önce böyle hazırlanan bir müzikle bir şeyler denemişler ve şey olmamışlar. Dedi Kemal dedi böyle bir proje var dedi. Müziklerini yapmak ister misin? Ya yapar mısın? Ben tabii seve seve dedim ve öyle başladı. Ve bu dört tane aynı ayrı bir karelerde dört tane ayrı dans eden gruplar var. Ve o grupların yapılan daha önceki müziklerin farklı şey yaparaktan ben yeniden
0: yeniden şekillendirmek
1: tabii, tabii
0: gibi değil
1: yeniden
0: mi?
1: şekillendirmek.
0: Adı öyle zaten. Reshaping Landscapes.
1: Evet.
0: Bu pek çok ödül aldı.
1: Evet, almaya da devam ediyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Söz edelim mi? Gerçekten önemli bu. Palm Beach'te almış önce.
1: Evet, evet.
0: Sonra San Francisco var.
1: En iyi dans film müziği ödülü aldı. Sonra New York Film Sinografi en iyi müzik dans filmi. Ve bir de tabii Cannes'da
0: aday olması
1: aday
0: çok
1: oldu.
0: Önemli.
1: Bekliyoruz inşallah oradan da bir güzel haber gelirse.
0: Evet, evet. Ben aslında sevgili Kemal'i emekli olduğunu gördükten sonra burada ağırlamak istemiştim ama bu film müziği de gerçekten çok güzeldi. Bu ödüller çok önemliydi. Şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi sanıyorum bir başka film müziği değil, başka proje daha var.
1: Proje
0: yine
1: daha.
0: Çağatay var işin içinde.
1: Onsuz olmuyor.
0: Onsuz olmuyor.
1: Evet.
0: O da önemli 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta Amerika'da,
0: Portland'da
1: bir
0: uluslararası dünya
1: bir tabi olacak. Uluslararası bir festivalin açılış konseri.
0: Çağatay flüt Nicole Esposito ile olacaklar.
1: Beraber olacaklar.
0: Bu nasıl bir eser? Bunu da konuşalım.
1: Söyleyeyim. Nicole ve Çağatay daha önce benim besleyelim Amerika'da CD'ye kaydetmişlerdi.
0: Evet.
1: Sonra Nicole'la konuşurken dedik ya böyle bir festival açılışı olacak. Bir Türk eseri koymak istiyoruz. Yazar mısın dediler. Tabii heyecanlandım. Yani uluslararası bir festivalin açılış şeyinde. Neyse yazdım. Ne yazsam ben bu toprakları çok sevdiğim için bu topraklardan çok faydalanıyorum. Bana çok ilham veriyor. Çok şey var çünkü. Değiştikçe başka şeyler. Ben de Anadolu efsaneleri yazmayı karar verdim.
0: Çok efsanemiz var. Neler var içinde?
1: Söyleyeyim bu kısmı. Sadece 4 tane şey aldım, bölüm aldım buradan. Çünkü zamanlar kısıtlı olduğu için. Marias ve Apollo bu dünyada ilk defa müzik yarışmasının yapıldığı şeydir, yarışmadır.
0: Bölge.
1: Bölge, Afyon civarısı Friklerin olduğu, Midas'ın kulakları geçen.
0: Evet, evet.
1: Burada işte ve eser öyle başlıyor. Şef Midas, Marias ve Apollo,
0: evet.
1: Gelip flüt ve arp yarışmasıyla başlıyor eser. Çok ilginç, değişik bir şey olacak.
0: Efsanelerimiz de var, hem var. Arp hem flüt zaten.
1: Tabii tabii, oradan başlattım. Böylece dünyanın ilk yarışmasını ilk defa orada seslendirecekler ve böylece işte geçmişten bu zamana kadar olan şeyde orada yeniden başlatmış olacağım.
0: Öyle başlıyor, nasıl devam ediyor?
1: Sonrasında Niobe'nin efsanesi var. Hı-hı. Sonra Şahmeran bildiğimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonrasında Kibele, işte ana tanrıça, bereketli Anadolu'yu anlatan bir eserle bitecek.
0: Evet, harika. Yolunuz açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu üçüncü konçerto dedik. Konçerto. Evet, ilki Göbekli Tepe'ydi.
1: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi biraz önce dinledik.
1: Anadolu efsaneleri.
0: Anadolu efsaneleriyle devam ediyor. Gelecek sanıyorum arkası da.
1: İnşallah var şu an birkaç şey var. Sipariş teklifler var. İnşallah onları değerlendireceğim. Kendim için yazacağım eserler de var.
0: Neler bekledim. Düşünüyorsun kim bilir. Yani çok proje var eminim.
1: Var. Onlar işte emekli olduktan sonra hep onu sakladım daha öncesinde konuştuğum zaman şeylerinde. Emekli yapacağım şeyler diye ve projeler kendim için yapacağım daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yıllarca şöyle hep bestecilere al şu parayı şu besteyi yap. Al şunu şöyle bir müzik yap dedi ama şimdi artık kendim için yapacağım artık.
0: Harika.
1: O da güzel bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak biraz önce söz ettik. Bu dans filmi, hı-hı, müziklerinden seçtiğin bölümleri dinleyelim. Bundan sonraki bestelerini de burada kayıtlarını seslendirmek isteriz. Her zaman
1: seve
0: bekliyorum.
1: Seve. İnşallah şu şey olursa Anadolu efsaneleri.
0: Evet, evet, belki birlikte gelirsiniz.
1: Çağatay'la birlikte.
0: Nicole'la, evet, gayet güzel olur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle beraber olmak benim için çok mutluluktu. Teşekkürler. Destekleriniz için.
0: Her
1: destecilere,
0: zaman, her
1: sanatçılara verdiğiniz için ben teşekkür ederim
0: her
1: size.
0: Her zaman, her zaman. Biz çok uzun yıllardır tanışıyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: 90, ilk... 89.
0: O yıllarda ilk belki bestelerinden biri de
1: evet.
0: Ben Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda
1: Büyük Stüdyo,
0: biz de
1: evet.
0: Katılmıştık. Bir takım şeylere, gazeteyle ilgili okumalar.
1: Okumalar, seyirciye, evet. O zaman seyirciye takmışım ben herhalde.
0: Evet, da baştan
1: kullanıyorum,
0: aslında.
1: Evet.
0: Şimdi pek çok bestede kullanılıyor bu seyircinin katılması. İlk katılanlardan biriyim ben de.
1: Ne güzel.
0: İzleyicinin katılması. Aa. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden bas Attila Manizade'yi Ay'ın yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bazı yorumcular pek bilinmeyen, bir kenarda unutulmuş ya da çağdaş bestecilerin

0: bulmamış eserleri ya da yapılmamış projeleri. Ya bence çok güzel bir şey. Çünkü düşünsene bir besteci çok güzel şeyler yaratmış. Çünkü her yazılan şey çok değerli olduğu için. Bir yorumcu da onu gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü mesela Beethoven sonatlar hepsini ya da Mozart sonatları çalıyorsun ya da Chopin'leri. Ama zaten zamanında çok kişi çalmış bunları yani. Değişik bir yorum getiriyorsun ama hiç çalınmamış bir eserin dinleyiciyle buluşması bence çok değerli.
1: Çok değerli tabii. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eskiyle yeni arasında gidip gelen yorumcular var biliyorsun. Bazıları da şöyle düşünüyormuş. Bilinmeyen bestecilerden albüm yaptıktan sonra plak firmalarının güvenini kazanıyoruz. Ve ondan sonra sevdiğimiz bestecilerden albüm yapma rahatlığına kavuşuyoruz diyorlar. Yani anladığım kadarıyla plak firmaları arasında bilinmeyene karşı merak duygusu hep var. Ama hem de klasik repertuara ilgi de var. Herhalde bu pazarlama taktiği değil
0: ticari
1: mi?
0: Bir, ticari değil bir mi? Anlaşma gibi geliyor. Ya aslında bakarsan yani çalınmamış bir eseri hayata geçiriyorsun. Öbür taraftan da senin istediğin bir repertuarda plak şirketi sana izin veriyor. Aslında güzel bir anlaşma.
1: Güven yani. Kazanıyoruz diyorlar. Evet,
0: güzel bir anlaşma.
1: Güzel bir anlaşma.
0: Bence hep yeni bestecilerin eserleri çalınması lazım diye düşünüyorum.

Bu işin biliyorsun pek çok besteci zaman içinde unutulup gitmiş. Bunlardan da biri romantik dönemin önemli bir bestecisi olmasına rağmen pek de bilinmeyen bir piyano virtüözü Valentin Alkan. Alkan 1813'te Paris'te doğmuş, 1888'de Paris'te ölmüş. Yahudi bir ailenin çocuğu Alkan, Paris konservatuarında virtüöz bir piyanist olarak çok büyük ün kazanmış. 20'li yaşlardan itibaren kendini bestelemeye adamış. Yaratıcılık ve hayal gücü sergileyen besteleri klavye tekniğinin olanaklarını geliştirmede çok önemli rol oynamış. Ama Alkan konserlerinde kendi bestelerinden ziyade 18. yüzyıl bestecilerinin eserlerini çalmayı tercih etmiş. George Sand, Liszt, Victor Hugo ile birlikte arkadaş grubu var. Chopin'le çok yakın arkadaş. Kısacası kariyeri çok parlak bir şekilde başlamış. Gençliğinde Paris'in Liszt'i olarak ün yapmış ve virtüözite açısından Liszt'ten aşağıda değilmiş. Daha 20 yaşına gelmeden ün yapan besteciyi çok görkemli bir gelecek bekliyor diye düşünürken sonuç hiç de beklenilen gibi olmamış.

0: konser kariyerine genç yaşta noktayı koymuş Alkan. Buna sebep ne olabilir acaba?
1: Buna sebep Franz Liszt.
0: Hadi bakalım, gene çıktı karşımıza Liszt, evet.
1: Hayal kırıklığı yaşamış. Onun gölgesinde ve Liszt tarafından da gölgede kaldığını hissetmiş. Bunun dışında Paris Konservatuarı'na piyano bölümü başkanı olarak atanmayı hep hayal etmiş. Bu hayali gerçek olmayınca
0: küsmüş ha.
1: Onun yerine hiç olmayacak birini atamışlar konservatuara. Bence daha iyi olmuş. Ne demek ki konservatuar müdürlüğü. İkincisi, çok hassas bir yapısı var bu olaydan sonra, içine kapanıyor. Ardından yakın dostu Chopin ölüyor. Chopin'in ölümü onu da çok sarsıyor. Depresyona giriyor, insanlardan kaçıyor. Ama müthiş bir besteci ve çok zor eserleri var.
0: Çok.
1: Benim diyen piyanist de ona el atmıyor yani.
0: Baksana yani şey, zamanında çok çok büyük ün yapmış. Aslında öyle bir kişilik yapısı yokmuş Alkan'ın, biliyor musun? Hani içine kapanmış dedin ya, çok dost canlısı ve çok neşeli, çok esprili bir insanmış Alkan da. Ama işte, bayağı bir depresyona girmiş.
1: Müziği de böyle ikilem içinde. Espriyle karamsarlık içine ve teknik açıdan çok zorlukları
0: hiç yanaşmadın
1: pianistler.
0: Galiba sen Alkan'a.
1: Ben hiç çalışmadım ama çok beğendim. Piyano virtüözü onunla hep Hamelen'den dinledim. Çok güzel yorumu ve oraya hakikaten o çalışmalara elini sokmuş yani, taşın altına. Çok zor. Şimdi bazı şeylerde her şeye girmemek lazım yani. Aman onu da çalayım, bunu da çalayım. Çünkü
0: ömrü
1: onu yapan
0: yetmez.
1: Hem ömrü yetmez hem de ya onu çok iyi yorumlayan ve o felsefeyi kendisine özendirmiş ve piyanistler var. Özümsemiş ve piyanistler. Onun için onlara da çok saygı duymak lazım ve zaman ayırmak lazım dinleyerek.
0: Evet.
1: O da güzel bir şey.
0: Evet.

0: Fransız besteci ve virtüöz piyanist Alkan az tanınsa da 19. yüzyılın bestecileri arasında kendine ayrı bir yer edinmiş. Öyle bir müzikçi. Kökleri bir kere Haydn'dan, Mozart'tan, Beethoven'dan alıyor. Sonrasında ise Debussy ve Ravel'den etkileniyor. Güzel bir karışım değil mi? Çok zor ama müzikal olarak kalitesi yüksek eserler vermiş. Senin de dediğin gibi çok zor olduğundan bahsediyorsun. Alkan Chopin'in ölümünden sonra gitgide kendini insanlardan soyutlamış, yalnızlaşıyor demiştik ya. Aslında bu işe yaramış. Niye biliyor musun? Çünkü Alkan kendini besteciliğe adamış ve arka arkaya eserler yaratmış. Bunlardan biri de piyano için yazdığı Opus 33 Büyük Sonat adlı eseri. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Opus 33 Büyük Sonat Alkan'ı tanımamız açısından bize ilginç ipuçları veriyor. Büyük Sonat alışılmadık biçimde kurgulanmıştır. Her bölüm bir önceki bölümden daha yavaştır.
0: O, enteresan.
1: Evet. İnsan yaşamının 20, 30, 40 ve 50'li yaşlarının anlatıldığı 4 bölümden oluşan Büyük Sonat aslında Alkan'ın kendi hayatı.
0: Bütün yaş dönemlerini sıralamış.
1: Evet. İlk bölüm 20, 20 yaş neşesinin anlatıldığı, duygusallığın yaşandığı bir bölüm. İkinci bölüm 30 yaşın ne anlama geldiğini ifade sanki ve bölümün alt başlığı Faust gibi. Ve üçüncü bölüm 40 yaş ise mutlu bir aile tablosu.
0: Evet.
1: Son bölüm 50, acı, yalnızlık ve tabii ki ölüm. Son bölüm Prometheus bağları başlığını taşır. Herhalde Franz Liszt'te 30 sonlarında hayatına girdiğini düşünürsek değil mi?
0: Evet. Evet, o zaman bu eserin 20 yaşın şu deli dolu taşkın duyguların anlatıldığı birinci bölümünü dinleyelim. Tabii ki kimden dinleyeceğiz? Demin de senin andığın Kanadalı piyanist Hamelin'den dinleyeceğiz.
1: Gerçekten çok iyi bir piyanist.
0: Evet.

0: Evet, Hamel'in başka piyanistler tarafından keşfedilmesini çok istediği eserleri seslendirip kaydediyormuş. Onun böyle bir misyonu var. Unutulmuş besteler denizine diyor dalarsanız diyor o denizden mutlaka keyifle çalacak birkaç eser bulup çıkartırsınız diyor. Doğru söylüyor tabii, daha çok keşfedecek eser olduğunu da söylüyor ama konserlerinde sadece unutulan eserlere değil iyi bilinen eserlere de yer veriyormuş. Mesela Nikolay Metner'in evet tüm piyano sanatlarını üne kavuşturan Hamel'in olmuş.
1: Doğru.
0: İlk kez kaydettikten sonra bakmış ki birçok genç piyanist de Metner'i tanımış ve konser repertuarına almış. İşte diyor buna çok seviniyorum. Bunlar çok sevindirici yönleri bu işlerin diyor. Hamel'in parmaklarını çok açabildiği için eleştirmenler ona 24 parmaklı adını takmış. Biliyor musun sen onun bu özelliğini?
1: Hiç bilmiyordum ha.
0: Ama o bunu kabul etmiyor zaten. 10 parmağım var benim. Ben de gayet normal bir insanım diyor. Evet, böyle bir gerçek var mı Burçin? Bazı piyanistler parmaklarını diğerine göre daha fazla mı açar? Bunun altında güçlü bir teknik çalışma mı yatar yoksa doğuştan mı böyledir? Ne diyorsun?
1: Valla ben şöyle düşünüyorum. Parmak, ellerin uzun olması, parmakların açılmasından daha çok parmak uçlarındaki hissiyat daha önemli diye düşünüyorum. Yani
0: anladım.
1: İşte
0: kendiliğinden açılıyor diyorsun.
1: Yani evet. Şimdi şeyi de düşünürsen Dilbert'in de elleri
0: ya,
1: ufacık
0: inanılmaz
1: biliyorsun.
0: İnanılmaz aşağı değil mi?
1: Ama verdiği sonorite ve parmaklar arasındaki değişik basınçlar onun çok daha büyük bir ele sahip olduğunu düşündürtüyor. Aslında değil.
0: Değil.
1: Parmak uçlarını iyi kullanmak lazım.
0: Teknik çalışmanın önemi var mı peki?
1: Yani küçükken hep bana şey derlerdi. Konservatuarda işte birle ikinci, iki ile üçüncü parmak aralarını hep böyle aç. İşte öteki elini sokup kemancılar yaparmış. Ama hiç ne bileyim o kadar büyüdüğünü hissetmiyorum. Ama benim elim açıktır yani. Avucumun içi çok açık olduğu için.
0: Bence vücut yapısından da ilgili.
1: Evet tabii. Ama ben daha çok şeye inanıyorum işte o parmak ucunda. Yani illa tam ucu değil parmağın kenarı o verdiğin müzik kaliteye göre değişiyor. Benim üçüncü parmağım mesela dördüncü parmağım belki 50 kere değişiyor vurduğum yerler.
0: O senin kullanmış şekline bağlı bence değil mi?

0: Şimdi dönelim gene besteci ve virtüöz piyanist Alkan'a. Alkan yaşamının son yıllarına doğru kendini hayran olduğu geçmişin ustalarına adamış. Ne yapmış? Bu dönemde çok nadiren konser vermiş ve konserlerinde Rameau, Haydn, Schubert, Chopin gibi bestecilerin eserlerini çalmış ve artık gençliğindeki gibi solo piyano için eserler, senfoniler veya konçertolar yazmayı da bir kenara bırakmış. Piyano için minyatürler bestelemiş. Kısa, ufacık, süresi 50 saniyeyi geçmeyen piyano parçaları bestelemiş. Müzik otoriteleri bu piyano parçalarının kısalığına sakın aldanmayın. Bunların her biri kendi içinde bir dünya taşıyor demiş. Gerçekten kısa ama kusursuz parçalar içinde bir dünya taşıyor Alkan'ın bu parçaları. Kısalığına aldırmıyoruz zaten. Chopin'in prelütleri de öyle değil mi Burçin? Kısa ama kusursuz değil mi?
1: Ve bir o kadar da zor.
0: Zor değil mi?
1: Evet. Ya kısa eser çok tehlikelidir. Evet. Çünkü hemen onun strukturunu belirlemen lazım. Uh-huh. Yani düşünsene 45 saniyede bir şey vermen lazım yani. Giriş, gelişim.
0: Nefes alıp geçen kadar bitiyor değil mi?
1: Onu o kadar yani parçaya başlamadan 15-20 saniye önce hazır olman lazım.
0: Uh-huh. 15 saniye düşünürsen biter yani, zaten.
1: Yani çok iyi bir kurgu uh-huh. yapman lazım. Tabii Alkan'ın ben çok incelediğimi söyleyemem. İnanılmaz bir besteci ve piyanist olduğunu biliyorum.

0: Evet, ilginç bir kişilikmiş Alkan. Ölümü üzerinde de bir sürü rivayetler var. Bir rivayete göre Alkan kitaplığının en üst rafından Tevrat almaya çalışırken kitaplık üstüne devrilmiş, altında ezilerek can vermiş. Buna inanmak istemiyorum. Bu sadece bir hikaye sanki. Gerçek daha acı diyorlar. Alkan evinde baygınlık geçirmiş. Daha sonra bilinçsiz bir halde yerde yatarken üzerine ağır bir mobilya düşmüş. O halde yerde kalmış. 24 saat sonra bulunmuş ve yaşama gözlerini kapamış. Cenazesinde ise ne yazık ki sadece 4 kişi varmış Burçin. Talihsiz bir besteciymiş, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Ya işte o devirde de tabii Chopin, Franz Liszt.
0: Ama onlarla arkadaş da Liszt'le kıskançlık var.
1: Ya işte arkadaş ama işte bir taraf yüksek olunca evet. O da o şeyi yaşamış. Uh-huh. Aslında ben Franz Liszt'in de ona çok büyük saygı duyduğunu düşünüyorum.
0: Herhalde bence yani. De evet.

0: Evet Burçin, 19. yüzyılın başından itibaren piyano en popüler ve en sevilen enstrüman biliyorsun. Dolayısıyla piyanistler de en popüler ve en sevilen müzisyenler. Bir de piyanist yorumcu olursa bu şan şöhret ikiye katlanıyor, öyle değil mi?
1: Tabii 19. yüzyılda piyanist yorumcu daha iyi bir hayat sürüyor. Bol konser tabii veriyor, iyi para kazanıyor. Enstrümanından dolayı da tabii. Ve en önemlisi bu yüzyılda büyük piyanistler yaşamış, devamlı yeni piyano besteleri yazılıp çalınıyor.
0: Tabii üretilen bir çağ değil mi? Çok güzel bir şey.
1: Usta piyanist yorumcuların büyük bir kısmı aynı zamanda besteci ve eserlerini kendileri için yazmış.
0: Çok heyecan verici bir şey. Evet. Düşün, konsere gidiyorsun, kendi bestesini dinliyorsun değil mi? Chopin'den, Liszt'ten, müthiş bir yaşam.
1: Ya onların işte kendi çalış stilleri olsun, hem fizik hem de müzikal özelliklerini öne çıkartmışlar. Yoğun konser yaşamından zaman bulup piyano öğretmenliği de yapan bu usta müzisyenler çok başarılı öğrenciler de yetiştirmiş.
0: Allah'tan öyle yapmışlar değil mi? Yani ders vermek istemezlerdi ama çok, çok iyi, inanılmaz bir öğrenci sürüsü var etraflarında.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, şimdi programımıza 19. yüzyılın önemli piyanist ve yorumcularından Sigismund Thalberg'le devam etmek istiyorum bu için. Thalberg yorumcu olarak o da Franz Liszt'in en büyük rakiplerinden. Chopin'in en büyük hayranı. Yani değişmiyor değil mi o devirde? Hatta Chopin'in taklitçisi diye söz edilmiş Thalberg'den. Neler söylemek istersin Thalberg hakkında?
2: Ya müzik tarihine Thalberg Franz Liszt'in en büyük rakibi olarak geçiyor. Hatta Paris'in Liszt'çiler, Thalberg'çiler diye ikiye bölündüğü bile söyleniyor. İsviçre doğumlu olan Thalberg, Almanya ve Avusturya'da piyanist ve besteci olarak tanınıyor. Disiplinli ve tekniğe çok önem veren bir piyanist olarak ün yapıyor.
1: Hakikaten o devirde hepsinin tekniği birbirinden iyiydi.
2: Evet, inanılmaz. İnanılmaz bir generasyon. Johann Hummel'den piyano dersleri alıyor. Yeteneği küçük yaşlarda belli oluyor. 14 yaşında salon piyanisti olarak sahneye çıkıyor. Viyana konseri çok başarılı geçiyor. İlk bestelerini sahnelerde tanıtmaya başlıyor.
1: 14 yaşında başlıyorlar yani.
2: Thalberg de Almanya'daki çalıştığım piyanist Bernhard Ebert de çok bahsederdi bunlardan. Ama ben Franz Liszt'in rakibi olduğunu yeni yeni.
1: Evet, baksana Paris'i ikiye bölmüşler. Evet. Thalbergçiler, Liszt'çiler. Bir de şöyle bir şey
2: var. Şimdi de var öyle
1: bir
2: şey.
1: Evet, var tabii canım. Var olmaz mı? Bir de şöyle bir avantajı var. Çok yakışıklıymış Thalberg. Çok çekiciymiş. Bir de böyle duruşu çok aristokrat.
2: Artist.
1: Böyle. Artist bir duruşu varmış. O da bu duruşuyla bile ilgi çekiyormuş. Zaten piyano tekniği çok sağlam, göz kamaştırıcı. Müzik dünyasında ona bir isim takmışlar. Ne biliyor musun bu isim? Arpçı.
2: Allah Allah.
1: O nedenmiş biliyor musun? Kendi kendine geliştirdiği özel bir teknik. İki elin baş parmağıyla çalmaya başladığı bir melodiyi pesten tize, tizden pese olabildiğince arpejlerle donatarak çalarmış.
2: Anladım.
1: Ben bunu pek anlamadım. Sen bize anlat bunu.
2: Çok iyi anladım. Transkripsiyonlarda çok var bu çalış. Mesela Ferruccio Busoni'nin Carmen Fantazisi'nde temayı kullanıp ve sağ elde ve sol elde arpejleri aralarında melodiyi çalıyor.
1: Arpejleri
2: yani çaktırmadan.
1: Süslüyor,
2: aslında çok böyle bazı piyanistler var orayı iyice böyle tenuto bastırarak çalıp hani ben melodiyi buldum gibi. Bazı affedersiniz tırnak içinde enayiler var. Bunları yapılmaması lazım. Bu o arpejin içinde yuvarlanması lazım ve dinleyicinin onu aralarda duyması lazım diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle oluyormuş dinleyici.
2: Anladım, bu tekniği de o yaratmış.
1: O yaratmış. Sanki üç el çalıyormuş hissi veriyormuş.
2: İşte Rahmaninov hep böyle Franz Liszt'in derler ya ya bu piyanistin dört eli mi var nasıl bir sonarite işte.
1: Evet, bu da öyle. Ya el çabukluğu marifet sanki biraz değil mi? Böyle?
2: Aslında çok zor olmayan bir şey. Ama tabii bir yoğunluk getiriyor.
1: Ama yani kendi kendine bu şeyi geliştirdiği
2: daha için böyle opera gibi. Wagner'in operaları, Valkyrie'deki.
1: Zaten parafrazlar üzerine yapıyor eserleri.
2: Evet.
1: Müzikseverler de onun tekniğini merak ettiği için konserlerinde hep kendi eserlerini yer vermesini arzu edermiş. Zaten bu biraz böyle gösteri konserleri gibi değil mi yani? Bir de heyecan verici konserler. İşin garibi, yaşamının son yıllarında Thalberg hiç piyano çalmak istemediği için evine piyano bile almamış biliyor musun? Enteresan.
2: Doğrudur.
1: İtalya'ya yerleşmiş, Napoli'de kendine bir villa satın almış ve ömrünün sonuna kadar burada rahat bir hayat yaşamış.
2: Güzelmiş.
1: Dinlenmiş.

0: Evet, demin de dedik Thalberg deyince karşımıza Frans Liszt çıkıyor. Evet. Thalberg ve Liszt birbirleriyle rekabet eden ve piyano çalma sanatını en fazla geliştiren, hatta devrim yaratan 19. yüzyılın en önemli piyanistleri olarak müzik tarihine geçmiş. Şöyle bir şey var, ayrım var ikisinin arasında. Thalberg konser öncesi soğukkanlılığına herkes hayran olurmuş. Çok soğukkanlıymış. Parmaklarının kuvvetine ve esnekliğine çok güvenirmiş. Bu özelliklerini de çok ustaca kullanırmış. Fortissimo'ları hiçbir zaman sert ve kırıcı değilmiş. Çok eşit duyulan gamlar, kuş ötüşünü andıran mükemmel triller ve keskin akorlardan oluşan kusursuz bir teknik geliştirmiş. Ve en zor pasajları vücudunu hiç hareket ettirmeden çalarmış. Piyano taburesinde dimdik otururmuş. Bu okuduğum satırlar ideal bir piyanist tarifi mi Burçin?
1: Yani ben sanki böyle Vladimir Horowitz'i şimdi mi gördüm. Yani Horowitz'te.
0: Belki de ondan etkilenmiştir Horowitz'te.
1: Horowitz'te oturuyor hiç. Yani
0: evet,
1: yüzünde
0: kıpırdamaz.
1: Evet, mimik bile yok. Tabii çok iyi
0: örnek
1: teknikleri
0: almış
1: var.
0: Olabilir.
1: Çok iyi teknikleri var.
0: Güveniyor bir kere.
1: Evet, yani güveniyor. Yani. Zaten sahne, yani sahne fobisi de olmadığını düşünürsek soğukkanlı. Sahnede o zaman istediği şeyin 10 mislisini yapabilecek bir
0: rezervasyonu çıkarıyor,
1: var.
0: Evet. Değil mi?
1: Tabii ki keyif çıkartıyor. Bir de daha çok kendi çalışmaları olduğu için hakim olduğu eserler bir de.
0: İşte bak, o zaman demek çok önemli bu, yani mükemmel triller, kuş ötüşünü andıran, yani süslemelere çok demek önem
1: tabii,
0: verdikleri için.
1: Tabii.
0: Dinleyici de senden bunu beklediği
1: evet.
0: için.
1: Hep de pastoral müzik fikirleri değil mi?
0: Evet, evet. Bir de şeyler, yani eşit gamlar falan bu. Yani elinin altındaymış her şey bence, piyanoyu
1: evet.
0: kavramış. Piyano tuşesi nasıl olmalı diye bir yazı yazmış Thalberg. O yazısında şöyle diyor. Piyanoda bir melodiyi çalarken parmakları tuşları fazla bastırarak değil, fakat tuşlara yakın hissederek enerjiyle basmak gerekir. Melodi yumuşak ve tatlı ise parmaklar tuşları yoğururmuşçasına, kemiksiz bir el tarafından çalınırmışçasına kadife bir dokunuşla elde edilmeli. Değişik bir şey söylemiyor değil mi? Sen de söylersin
1: biraz
0: bunu.
1: Önce dediğim evet. gibi işte o melodiyi ekstra vurarak çıkartmak değil. O yoğunluğun içinde dinleyicinin bulmasını sağlamak
0: evet.
1: onu. Yani ekstra,
0: aracı oluyorsun
1: evet,
0: sen
1: ekstra
0: değil mi?
1: O şeyi primitif bir şekilde basma diyor. Bak evet. kadife şeyini kullandığı orası.
0: Evet, kadife.
1: Ve gerçek piyanist. Ama bunu yapmak çok zor tabii. Hı-hı. Hani bahsettiği gibi, hani herkes böyle yumuşak yumuşak
0: sadece
1: çalsın.
0: Sadece işin bu olacak tabii. Evet. Bundan uğraşacaksın. Başka hiçbir şey olmayacak.
1: Muazzam evet. bir tekniğe sahip olduğu için.
0: Olduğu için tabii.
1: Tabii her şeyi kullanıyor. O rahatlığını.

0: List rakip dedik ama Thalberg'i şöyle tarif ediyor. Piyanistler arasında keman sesi çıkarabilen tek kişi. Bu da enteresan bir tanım. Dönemin en iyi kadın piyanistlerinden biri olan Clara Schumann, Thalberg'in mükemmel tuşesi ve çalış netliğinden alınacak çok ders var. Ama şiirsellik konusunda biraz daha fazla çalışması gerek demiş. Orada bir şeyler söylemiş. Hans von Below, Thalberg'in çalışını çok beğendiğini, şiirsel ve özenle hazırlanmış olduğundan bahsetmiş. Ama bütün bu övgülere rağmen eserleri çok değerli sayılmamış Thalberg'in. Thalberg konserlerinde genellikle dönemin en ünlü Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Verdi, Weber veya Mozart operalarının üzerine bestelediği parafrazlarını çalmış. Bu parafrazlarda zaten bütün hünerlerini gösterirmiş ve ünlü opera aryalarını temel unsur olarak kullandığı için Thalberg bir de bu piyano eserlerini büyük bir opera sanatçısının edasıyla yorumlarmış. Yani sahnede öyle dururmuş. Ne kadar kolay gözükseler de çok ustaca ve etkileyici bir biçimde bestelenmişlerdir değil mi? Bu ünlü operanın aryaları üzerine yazılmış parafrazlar.
1: Ya ne kadar... Ben ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Biz melodisini tanıdığımız için sanki böyle tabii kolay gibi geliyor ama altında neler yatıyor.
1: İşte iş o notayı alıp çalışmaya başlayınca piyanistlerin bazen kabusu oluyor. Bir de o müziği çok iyi bilmek lazım. Yani
0: operayı da iyi bilmek lazım. İşte, baksana şancı gibi duruyormuş sahnede.
1: Evet, mesela o trilleri dediğim gibi mesela bir piccolo flütü hissetmen lazım yukarıdaki şeylerde. Harpin arpejlerini.
0: Evet.
1: Tamam mı? Yani o operanın içine girmeler.
0: Bütün bir
1: lazım.
0: Mesele zaten müzik değil mi?
1: Evet.
0: Ayrı ayrı.
1: Ama zaten başka bir böyle çok yüksek kalitedeki bir piyanistten ve bestecinden konuşuyoruz yani. Tabii.

0: Evet, şimdi 19. yüzyılın önemli piyanist yorumcularından Sigismund Thalberg'le olan dostluğumuza şimdilik noktalayalım ve soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce ona soracağım. Açık Büfe sorularım var sırada. Hazırsan soruyorum.
2: Lütfen.
0: En sessiz ve en derinden giden bir besten.
2: Foça tangosu.
0: İçini döktüğün bir besten.
2: Gözyaşı.
0: Bu albümü gerçekten seviyorum dediğin bir albümün, bir çalışman.
2: Benim kendi çalışmam Göz Bebeğim albümü. Çok seviyorum.
0: Bugün de Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Kulaklardan silinmeyen şarkılara imza atmış Amerikalı folk şarkıcısı John Denver'dan Sunshine on My Shoulders adlı şarkısını dinleyeceğiz.
0: Çok güzel bir seçim gene. Güzel bir kapanış olacak bu için. Evet sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden Bas Attila Manizade'yi Ayın Yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Erato etiketiyle yayınlanan Eben ve Belçea dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Günümüzün çok tanınmış bu iki yaylı dörtlüsü Octets, Sekizliler başlığını verdikleri kayıtta Felix Mendelssohn ve George Enescu'nun Sekizlilerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin gördüğü en sıra dışı harika çocukların başında gelen Felix Mendelssohn, çok küçük yaşından beri yalnızca iyi bir yorumcu olarak değil, besteleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isimdi. Hafta sonları kendi evlerinde düzenlenen konserlerde bestelediklerini seslendirme şansı da bulan kayıtta Felix Mendelssohn ve George Enescu'nun Sekizlilerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin gördüğü en sıra dışı harika çocukların başında gelen Felix Mendelssohn, çok küçük yaşından beri yalnızca iyi bir yorumcu olarak değil, besteleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isimdi. Hafta sonları kendi evlerinde düzenlenen konserlerde

Bunun ne denli erken kendi müzik dilini bulduğunu göstermesi açısından da önemlidir. O tarihlerde oldukça yeni bir form olan yaylı sekizli, aslında iki yaylı dörtlü için bestelenmekle birlikte Mendelssohn yapıtının senfonik bir anlayışla seslendirilmesini istemişti. Sevgili dinleyiciler, şimdi oda müziği dağarının bu ilginç yapıtını günümüzün en ünlü iki yaylı dörtlüsünden, Eben ve Belçea dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 20 Mi Bemol Majör oktetini dinledik. Eben ve Belcea dörtlüsü seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin bir başka harika çocuğu da 1881-1955 yılları arasında yaşayan George Enescu idi. 20. yüzyılın en büyük viyolonselcilerinden kabul edilen Pablo Casals'ın Mozart'tan beri gelmiş en büyük müzik mucizesi olarak tanımladığı sanatçı, Romanya'da dünyaya gelmiş, Viyana ve Paris konservatuvarındaki eğitimini oldukça küçük yaşta büyük başarıyla tamamlamıştı. Yaşamı boyunca çok iyi bir kemancı ve şef olarak anılan, yetiştirdiği öğrenciler arasında Yehudi Menuhin, Arthur Grimio ve Ida Handel gibi isimlerin olduğu Enescu, yaylılar için oktetini 1900 yılında henüz 19 yaşındayken tamamlamış, ancak yapıtın ilk seslendirilmesi ancak 1909'da yapılabilmişti. Şimdi bu yapıtın 3. ve 4. bölümlerini Belcea ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

George Enescu'nun Opus 7 Do Majör Oktetinin 3. ve 4. bölümlerini Belçaya ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Eben ve Belçaya dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir bestedir sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a.

yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bazı yorumcular pek bilinmeyen, bir kenarda unutulmuş ya da çağdaş bestecilerin eserlerinden oluşan albümler yapıyorlar. Bu tür albümler yorumculara acaba ne kazandırıyor ya da ne kaybettiriyor diye sorabilir miyim sana?
1: Şimdi biliyorsun bir plak şirketi var, Naxos. Onları hep kullanıyor, çalınmamış eserleri ya da yapılmamış projeleri. Ya bence çok güzel bir şey. Çünkü düşünsene, bir besteci çok güzel şeyler yaratmış. Çünkü her yazılan şey çok değerli olduğu için. Bir yorumcu da onu gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü mesela Beethoven sonatlar hepsini ya da Mozart sonatları çalıyorsun ya da Chopin'leri. Ama zaten zamanında çok kişi çalmış bunları yani. Değişik bir yorum getiriyorsun ama hiç çalınmamış bir eserin dinleyiciyle buluşması bence çok değerli.
0: Çok değerli tabii. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eskiyle yeni arasında gidip gelen yorumcular var biliyorsun. Bazıları da şöyle düşünüyormuş. Bilinmeyen bestecilerden albüm yaptıktan sonra plak firmalarının güvenini kazanıyoruz. Ve ondan sonra sevdiğimiz bestecilerden albüm yapma rahatlığına kavuşuyoruz diyorlar. Yani anladığım kadarıyla plak firmaları arasında bilinmeyene karşı merak duygusu hep var. Ama hem de klasik repertuara ilgi de var. Herhalde bu pazarlama taktiği değil mi?
1: Ticari bir anlaşma gibi geliyor. Ya aslında bakarsan yani çalınmamış bir eseri hayata geçiriyorsun. Öbür taraftan da senin istediğin bir repertuarda plak şirketi sana izin veriyor. Aslında güzel bir anlaşma.
0: Güven yani. Kazanıyoruz diyorlar.
1: Evet, güzel bir anlaşma.
0: Güzel bir anlaşma.
1: Bence hep yeni bestecilerin eserleri çalınması lazım diye düşünüyorum.

0: Bu işin biliyorsun pek çok besteci zaman içinde unutulup gitmiş. Bunlardan da biri romantik dönemin önemli bir bestecisi olmasına rağmen pek de bilinmeyen bir piyano virtüözü Valentin Alkan. Alkan 1813'te Paris'te doğmuş, 1888'de Paris'te ölmüş. Yahudi bir ailenin çocuğu Alkan, Paris Konservatuarı'nda virtüöz bir piyanist olarak çok büyük ün kazanmış. 20'li yaşlardan itibaren kendini bestelemeye adamış. Yaratıcılık ve hayal gücü sergileyen besteleri klavye tekniğinin olanaklarını geliştirmede çok önemli rol oynamış. Ama Alkan konserlerinde kendi bestelerinden ziyade 18. yüzyıl bestecilerinin eserlerini çalmayı tercih etmiş. George Sand, Liszt, Victor Hugo ile birlikte arkadaş grubu var. Chopin'le çok yakın arkadaş. Kısacası kariyeri çok parlak bir şekilde başlamış. Gençliğinde Paris'in Liszt'i olarak ün yapmış ve virtüözite açısından Liszt'ten aşağıda değilmiş. Daha 20 yaşına gelmeden ün yapan besteciyi çok görkemli bir gelecek bekliyor diye düşünürken sonuç hiç de beklenilen gibi olmamış. Konser kariyerine genç yaşta noktayı koymuş Alkan. Buna sebep ne olabilir acaba?
1: Buna sebep Franz Liszt.
0: Hadi bakalım gene çıktı karşımıza Liszt. Evet.
1: Hayal kırıklığı yaşamış. Onun gölgesinde ve Liszt tarafından da gölgede kaldığını hissetmiş. Bunun dışında Paris Konservatuarı'na piyano bölümü başkanı olarak atanmayı hep hayal etmiş. Bu hayali gerçek olmayınca
0: küsmüş ha.
1: Onun yerine hiç olmayacak birini atamışlar konservatuara. Bence daha iyi olmuş. Yani ne demek ki konservatuar müdürlüğü. İkincisi çok hassas bir yapısı var bu olaydan sonra içine kapanıyor. Ardından yakın dostu Chopin ölüyor. Chopin'in ölümü onu da çok sarsıyor. Depresyona giriyor. İnsanlardan kaçıyor. Ama müthiş bir besteci. Ve çok zor eserleri var.
0: Çok.
1: Benim diyen piyanist de ona el atmıyor yani.
0: Baksana yani şey zamanında çok çok büyük ün yapmış. Aslında öyle bir kişilik yapısı yokmuş Alkan'ın biliyor musun? Hani içine kapanmış dedin ya. Çok dost canlısı ve çok neşeli, çok esprili bir insanmış Alkan da. Ya ama işte, bayağı bir depresyona girmiş.
1: Müziği de böyle ikilem içinde. Espriyle karamsarlık içine. Ve teknik açıdan çok müthiş bir besteci. Ve çok zor eserleri var.
0: Çok.
1: Benim diyen piyanist de ona el atmıyor yani.
0: Baksana yani şey zamanında çok çok büyük ün yapmış. Aslında öyle bir kişilik yapısı yokmuş Alkan'ın biliyor musun? Hani içine kapanmış dedin ya çok dost canlısı ve çok neşeli, çok esprili bir insanmış Alkan da. Ama işte, bayağı bir depresyona girmiş.
1: Müziği de böyle ikilemiş.

0: ve oraya hakikaten o çalışmalara elini sokmuş yani taşın altına. Çok zor. Şimdi bazı şeylerde her şeye girmemek lazım yani. Aman onu da çalayım, bunu da çalayım. Çünkü ömrü onu yapan...
1: Ömrü yetmez.
0: Hem ömrü yetmez hem de onu çok iyi yorumlayan ve o felsefeyi kendisine özendirmiş bir piyanistler var. Özümsemiş bir piyanistler. Onun için onlara da çok saygı duymak lazım ve zaman ayırmak lazım dinleyerek.
1: Evet.
0: O da güzel bir şey.
1: Evet.

0: Fransız besteci ve virtüöz piyanist Alkan az tanınsa da 19. yüzyılın bestecileri arasında kendine ayrı bir yer edinmiş. Öyle bir müzikçi. Kökleri bir kere Haydn'dan, Mozart'tan, Beethoven'dan alıyor. Sonrasında ise Debussy ve Ravel'den etkileniyor. Güzel bir karışım değil mi? Çok zor ama müzikal olarak kalitesi yüksek eserler vermiş. Senin de dediğin gibi çok zor olduğundan bahsediyorsun. Alkan Chopin'in ölümünden sonra gitgide kendini insanlardan soyutlamış, yalnızlaşıyor demiştik ya. Aslında bu işe yaramış. Niye biliyor musun? Çünkü Alkan kendini besteciliğe adamış ve arka arkaya eserler yaratmış. Bunlardan biri de piyano için yazdığı Opus 33 Büyük Sonat adlı eseri. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Opus 33 Büyük Sonat Alkan'ı tanımamız açısından bize ilginç ipuçları veriyor. Büyük Sonat alışılmadık biçimde kurgulanmıştır. Her bölüm bir önceki bölümden daha yavaştır.
0: O, enteresan.
1: Evet. İnsan yaşamının 20, 30, 40 ve 50'li yaşlarının anlatıldığı 4 bölümden oluşan Büyük Sonat aslında Alkan'ın kendi hayatı.
0: Bütün yaş dönemlerini sıralamış.
1: Evet. İlk bölüm 20 yaş neşesinin anlatıldığı, duygusallığın yaşandığı bir bölüm. İkinci bölüm 30 yaşın ne anlama geldiğini ifade sanki ve bölümün alt başlığı Faust gibi. Ve üçüncü bölüm 40 yaş ise mutlu bir aile tablosu.
0: Evet.
1: Son bölüm 50, acı, yalnızlık ve tabii ki ölüm. Son bölüm Prometheus bağları başlığını taşır. Herhalde Franz Liszt'e 30 sonlarında hayatına girdiğini düşünürsek değil mi?
0: Evet. Evet, o zaman bu eserin 20 yaşın şu deli dolu taşkın duyguların anlatıldığı birinci bölümünü dinleyelim. Tabii ki kimden dinleyeceğiz? Demin de senin andığın Kanadalı piyanist Hamelin'den dinleyeceğiz.
1: Gerçekten çok iyi bir piyanist.
0: Evet.

0: Evet, Hamel'in başka piyanistler tarafından keşfedilmesini çok istediği eserleri seslendirip kaydediyormuş. Onun böyle bir misyonu var. Unutulmuş besteler denizine diyor dalarsanız diyor o denizden mutlaka keyifle çalacak birkaç eser bulup çıkartırsınız diyor. Doğru söylüyor tabii, daha çok keşfedecek eser olduğunu da söylüyor ama konserlerinde sadece unutulan eserlere değil iyi bilinen eserlere de yer veriyormuş. Mesela Nikolay Metner'in
1: evet
0: tüm piyano sanatlarını üne kavuşturan Hamel'in olmuş.
1: Doğru.
0: İlk kez kaydettikten sonra bakmış ki birçok genç piyanist de Metner'i tanımış ve konser repertuarına almış. İşte diyor buna çok seviniyorum. Bunlar çok sevindirici yönleri bu işlerin diyor. Hamel'in parmaklarını çok açabildiği için eleştirmenler ona 24 parmaklı adını takmış. Biliyor musun sen onun bu özelliğini?
1: Hiç bilmiyordum ha.
0: Ama o bunu kabul etmiyor zaten. 10 parmağım var benim. Ben de gayet normal bir insanım diyor. Evet, böyle bir gerçek var mı Burçin? Bazı piyanistler parmaklarını diğerine göre daha fazla mı açar? Bunun altında güçlü bir teknik çalışma mı yatar yoksa doğuştan mı böyledir? Ne diyorsun?
1: Allah, ben şöyle düşünüyorum. Parmak, ellerin uzun olması, parmakların açılmasından daha çok parmak uçlarındaki hissiyat daha önemli diye düşünüyorum. Yani
0: anladım.
1: İşte
0: kendiliğinden açılıyor diyorsun.
1: Yani evet, şimdi şeyi de düşünürsen Dilbert'in de elleri
0: ya,
1: ufacık
0: inanılmaz
1: biliyorsun.
0: İnanılmaz aşağı değil mi?
1: Ama verdiği sonorite ve parmaklar arasındaki değişik basınçlar onun çok daha büyük bir ele sahip olduğunu düşündürtüyor. Aslında değil.
0: Değil.
1: Parmak uçlarını iyi kullanmak lazım.
0: Teknik çalışmanın önemi var mı peki?
1: Yani küçükken hep bana şey derlerdi. Konservatuarda işte birle ikinci, iki ile üçüncü parmak aralarını hep böyle aç. İşte öteki elini sokup kemancılar yaparmış. Ama hiç, ne bileyim, o kadar büyüdüğünü hissetmiyorum. Ama benim elim açıktır yani. Avucumun içi çok açık olduğu için.
0: Bence vücut yapısından da ilgili.
1: Evet, ama ben daha çok şeye inanıyorum işte, o parmak ucunda. Yani illa tam ucu değil, parmağın kenarı o verdiğin müzik kaliteye göre değişiyor. Benim üçüncü parmağım mesela, dördüncü parmağım belki 50 kere değişiyor vurduğum yerler.
0: O senin kullanılış şekline bağlı bence, değil mi?

0: Şimdi dönelim gene besteci ve virtüöz piyanist Alkan'a. Alkan yaşamının son yıllarına doğru kendini hayran olduğu geçmişin ustalarına adamış. Ne yapmış? Bu dönemde çok nadiren konser vermiş ve konserlerinde Rameau, Haydn, Schubert, Chopin gibi bestecilerin eserlerini çalmış ve artık gençliğindeki gibi solo piyano için eserler, senfoniler veya konçertolar yazmayı da bir kenara bırakmış. Piyano için minyatürler bestelemiş. Kısa, ufacık, süresi 50 saniyeyi geçmeyen piyano parçaları bestelemiş. Müzik otoriteleri bu piyano parçalarının kısalığına sakın aldanmayın. Bunların her biri kendi içinde bir dünya taşıyor demiş. Gerçekten kısa ama kusursuz parçalar içinde bir dünya taşıyor Alkan'ın bu parçaları. Kısalığına aldırmıyoruz zaten. Chopin'in prelütleri de öyle değil mi Burçin? Kısa ama kusursuz değil mi?
1: Ve bir o kadar da zor.
0: Zor değil mi?
1: Evet. Ya kısa eser çok tehlikelidir. Evet. Çünkü hemen onun strukturunu belirlemen lazım. Uh-huh. Yani düşünsene 45 saniyede bir şey vermen lazım yani. Giriş, gelişim.
0: Nefes alıp geçen kadar bitiyor değil mi?
1: Onu o kadar yani parçaya başlamadan 15-20 saniye önce hazır olman lazım.
0: Uh-huh. 15 saniye düşünürsen biter yani, zaten.
1: Yani çok iyi bir kurgu yapman lazım. Tabii Alkan'ın ben çok incelediğimi söyleyemem. İnanılmaz bir besteci ve piyanist olduğunu biliyorum.

0: Evet, ilginç bir kişilikmiş Alkan. Ölümü üzerinde de bir sürü rivayetler var. Bir rivayete göre Alkan kitaplığının en üst rafından Tevrat almaya çalışırken kitaplık üstüne devrilmiş, altında ezilerek can vermiş. Buna inanmak istemiyorum. Bu sadece bir hikaye sanki. Gerçek daha acı diyorlar. Alkan evinde baygınlık geçirmiş. Daha sonra bilinçsiz bir halde yerde yatarken üzerine ağır bir mobilya düşmüş. O halde yerde kalmış. 24 saat sonra bulunmuş ve yaşama gözlerini kapamış. Cenazesinde ise ne yazık ki sadece 4 kişi varmış Burçin. Talihsiz bir besteciymiş, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Ya işte o devirde de tabii Chopin, Franz Liszt.
0: Ama onlarla arkadaş da Liszt'le kıskançlık var.
1: Ya işte arkadaş ama işte bir taraf yüksek olunca evet. O da o şeyi yaşamış. Uh-huh. Aslında ben Franz Liszt'in de ona çok büyük saygı duyduğunu düşünüyorum.
0: Herhalde bence yani. De. Evet.

0: Evet Burçin, 19. yüzyılın başından itibaren piyano en popüler ve en sevilen enstrüman biliyorsun. Dolayısıyla piyanistler de en popüler ve en sevilen müzisyenler. Bir de piyanist yorumcu olursa bu şan şöhret ikiye katlanıyor, öyle değil mi?
1: Tabii 19. yüzyılda piyanist yorumcu daha iyi bir hayat sürüyor. Bol konser veriyor, iyi para kazanıyor. Enstrümanından dolayı da tabii. Ve en önemlisi bu yüzyılda büyük piyanistler yaşamış, devamlı yeni piyano besteleri yazılıp çalınıyor.
0: Tabii üretilen bir çağ değil mi? Çok güzel bir şey.
1: Usta piyanist yorumcuların büyük bir kısmı aynı zamanda besteci ve eserlerini kendileri için yazmış.
0: Çok heyecan verici bir şey. Evet. Düşün, konsere gidiyorsun, kendi bestesini dinliyorsun değil mi? Chopin'den, Liszt'ten, müthiş bir yaşam.
1: Ya onların işte kendi çalış stilleri olsun, hem fizik hem de müzikal özelliklerini öne çıkartmışlar. Yoğun konser yaşamından zaman bulup piyano öğretmenliği de yapan bu usta müzisyenler çok başarılı öğrenciler de yetiştirmiş.
0: Allah'tan öyle yapmışlar değil mi? Yani ders vermek istemezlerdi ama çok iyi, inanılmaz bir öğrenci sürüsü var etraflarında.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, şimdi programımıza 19. yüzyılın önemli piyanist ve yorumcularından Sigismund Thalberg'le devam etmek istiyorum bu için. Thalberg yorumcu olarak o da Franz Liszt'in en büyük rakiplerinden. Chopin'in en büyük hayranı. Yani değişmiyor değil mi o devirde? Hatta Chopin'in taklitçisi diye söz edilmiş Thalberg'den. Neler söylemek istersin Thalberg hakkında?
2: Ya müzik tarihine Thalberg Franz Liszt'in en büyük rakibi olarak geçiyor. Hatta Paris'in Liszt'çiler, Thalberg'çiler diye ikiye bölündüğü bile söyleniyor. İsviçre doğumlu olan Thalberg, Almanya ve Avusturya'da piyanist ve besteci olarak tanınıyor. Disiplinini ve tekniğe çok önem veren bir piyanist olarak ün yapıyor.
1: Hakikaten o devirde hepsinin tekniği birbirinden iyi değil mi?
2: Evet, inanılmaz. İnanılmaz bir generasyon. Johann Hummel'den piyano dersleri alıyor. Yeteneği küçük yaşlarda belli oluyor. 14 yaşında salon piyanisti olarak sahneye çıkıyor. Viyana konseri çok başarılı geçiyor. İlk bestelerini sahnelerde tanıtmaya başlıyor.
1: 14 yaşında başlıyorlar yani.
2: Thalberg de Almanya'daki çalıştığım piyanist Bernhard Ebert de çok bahsederdi bunlardan. Ama ben Franz Liszt'in rakibi olduğunu yeni yeni.
1: Evet, baksana Paris'i ikiye bölmüşler. Evet. Thalbergçiler, Liszt'çiler. Bir de şöyle bir şey
2: var. Şimdi de var öyle
1: bir
2: şey.
1: Evet, var tabii canım. Var olmaz mı? Bir de şöyle bir avantajı var. Çok yakışıklıymış Thalberg. Çok çekiciymiş. Bir de böyle duruşu çok aristokrat.
2: Artist.
1: Böyle. Artist bir duruşu varmış. O da bu duruşuyla bile ilgi çekiyormuş. Zaten piyano tekniği çok sağlam, göz kamaştırıcı. Müzik dünyasında ona bir isim takmışlar. Ne biliyor musun bu isim? Arpçı.
2: Allah Allah.
1: O nedenmiş biliyor musun? Kendi kendine geliştirdiği özel bir teknik. İki elin baş parmağıyla çalmaya başladığı bir melodiyi pesten tize, tizden pese olabildiğince arpejlerle donatarak çalarmış.
2: Anladım.
1: Ben bunu pek anlamadım. Sen bize anlat bunu.
2: Çok iyi anladım. Transkripsiyonlarda çok var bu çalış. Mesela Ferruccio Busoni'nin Carmen Fantazisi'nde temayı kullanıp ve sağ elde ve sol elde arpejleri aralarında melodiyi çalıyor.
1: Arpejleri
2: yani çaktırmadan.
1: Süslüyor,
2: aslında çok böyle bazı piyanistler var orayı iyice böyle tenuto bastırarak çalıp hani ben melodiyi buldum gibi. Bazı affedersiniz tırnak içinde enayiler var. Bunları yapılmaması lazım. Bu o arpejin içinde yuvarlanması lazım ve dinleyicinin onu aralarda duyması lazım diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle oluyormuş dinleyici
2: anladım, bu tekniği de o yaratmış.
1: O yaratmış. Sanki üç el çalıyormuş hissi veriyormuş.
2: İşte Rahmaninov hep böyle Franz Liszt'in derler ya ya bu piyanistin dört eli mi var nasıl bir sonarite işte.
1: Bu da öyle. Ya el çabukluğu marifet sanki biraz değil mi? Böyle?
2: Aslında çok zor olmayan bir şey. Ama tabii bir yoğunluk getiriyor.
1: Ama yani kendi kendine bu şeyi geliştirdiği
2: daha için böyle opera gibi. Wagner'in operaları, Valkyrie'deki
1: zaten parafrazlar üzerine yapıyor eserleri.
2: Evet.
1: Müzikseverler de onun tekniğini merak ettiği için konserlerinde hep kendi eserlerini yer vermesini arzu edermiş. Zaten bu biraz böyle gösteri konserleri gibi değil mi yani? Bir de heyecan verici konserler. İşin garibi, yaşamının son yıllarında Thalberg hiç piyano çalmak istemediği için evine piyano bile almamış biliyor musun? Enteresan.
2: Doğrudur.
1: İtalya'ya yerleşmiş, Napoli'de kendine bir villa satın almış ve ömrünün sonuna kadar burada rahat bir hayat yaşamış.
2: Güzelmiş.
1: Dinlenmiş.

0: Evet, demin de dedik Thalberg deyince karşımıza Liszt çıkıyor. Evet, Thalberg ve Liszt birbirleriyle rekabet eden ve piyano çalma sanatını en fazla geliştiren, hatta devrim yaratan 19. yüzyılın en önemli piyanistleri olarak müzik tarihine geçmiş. Şöyle bir şey var, ayrım var ikisinin arasında. Thalberg konser öncesi soğukkanlılığına herkes hayran olurmuş. Çok soğukkanlıymış. Parmaklarının kuvvetine ve esnekliğine çok güvenirmiş. Bu özelliklerini çok ustaca kullanırmış. Fortissimoları hiçbir zaman sert ve kırıcı değilmiş. Çok eşit duyulan gamlar, kuş ötüşünü andıran mükemmel triller ve keskin akorlardan oluşan kusursuz bir teknik geliştirmiş. Ve en zor pasajları vücudunu hiç hareket ettirmeden çalarmış. Piyano taburesinde dimdik otururmuş. Bu okuduğum satırlar ideal bir piyanist tarifi mi Burçin?
1: Yani ben sanki böyle Vladimir Horowitz'i
0: Öyle
1: şimdi
0: mi?
1: gördüm. Yani Horowitz'te.
0: Belki de ondan etkilenmiştir
1: Horowitz'te. Horowitz'te oturuyor hiç. Yani
0: evet,
1: yüzünde.
0: Kıpırdamadan.
1: Evet, mimik bile yok. Tabii çok iyi
0: Örnek
1: teknikleri
0: almış
1: var.
0: Olabilir.
1: Çok iyi teknikleri var.
0: Güveniyor bir kere kendine.
1: Evet, güveniyor. Zaten sahne fobisi de olmadığını düşünürsek soğukkanlı. Sahnede o zaman istediği şeyin 10 mislisini yapabilecek bir
0: rezervasyonu
1: var.
0: Keyfini çıkarıyor,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki keyif çıkartıyor. Bir de daha çok kendi çalışmaları olduğu için hakim olduğu eserler bir de.
0: İşte bak, o zaman demek çok önemli bu, yani mükemmel triller, kuş ötüşünü
1: Tabii.
0: andıran, yani süslemelere çok demek önem
1: Tabii.
0: verdikleri için,
1: Tabii.
0: dinleyici de senden bunu beklediği için.
1: Evet. Hep de pastoral müzik fikirleri değil mi?
0: Evet. Bir de şeyler, yani eşit gamlar falan bu. Yani elinin altındaymış her şey bence, piyanoyu
1: Evet.
0: kavramış. Piyano tuşesi nasıl olmalı diye bir yazı yazmış Thalberg. O yazısında şöyle diyor: piyanoda bir melodiyi çalarken parmakları tuşları fazla bastırarak değil, fakat tuşlara yakın hissederek enerjiyle basmak gerekir. Melodi yumuşak ve tatlı ise parmaklar tuşları yoğururmuşçasına, kemiksiz bir el tarafından çalınırmuşçasına kadife bir dokunuşla elde edilmeli. Değişik bir şey söylemiyor, değil mi? Sen de söylersin
1: Biraz
0: bunu.
1: önce dediğim gibi
0: Evet.
1: işte o melodiyi ekstra vurarak çıkartmak değil. O yoğunluğun içinde dinleyicinin bulmasını sağlamak onu.
0: Evet.
1: Yani
0: Aracı
1: ekstra,
0: oluyorsun
1: evet,
0: sen, değil
1: ekstra
0: mi?
1: o şeyi primitif bir şekilde basma diyor. Bak, kadife
0: Evet.
1: şeyini kullandı orası.
0: Evet, kadife.
1: Ve gerçek bir insan. Ama bunu yapmak çok zor tabii. Hani bahsettiği gibi, hani herkes böyle yumuşak yumuşak
0: Sadece
1: çalsın da
0: işin bu
1: çık.
0: olacak tabii. Bununla
1: Evet.
0: uğraşacaksın. Başka hiçbir şey olmayacak.
1: Muazzam
0: Evet.
1: bir tekniğe sahip olduğu için
0: Olduğu için tabii.
1: tabii her şeyi kullanıyor, o rahatlığını.

0: Liszt rakip dedik ama Thalberg'i şöyle tarif ediyor. Piyanistler arasında keman sesi çıkarabilen tek kişi. Bu da enteresan bir tanım. Dönemin en iyi kadın piyanistlerinden biri olan Clara Schumann, Thalberg'in mükemmel tuşesi ve çalış netliğinden alınacak çok ders var. Ama şiirsellik konusunda biraz daha fazla çalışması gerek demiş. Orada bir şeyler söylemiş. Hans von Bülow, Thalberg'in çalışını çok beğendiğini, şiirsel ve özenle hazırlanmış olduğundan bahsetmiş. Ama bütün bu övgülere rağmen eserleri çok değerli sayılmamış Thalberg'in. Thalberg konserlerinde genellikle dönemin en ünlü Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Verdi, Weber veya Mozart operalarının üzerine bestelediği parafrazlarını çalmış. Bu parafrazlarda zaten bütün hünerlerini gösterirmiş ve ünlü opera aryalarını temel unsur olarak kullandığı için Thalberg bir de bu piyano eserlerini büyük bir opera sanatçısının edasıyla yorumlarmış. Yani sahnede öyle dururmuş. Ne kadar kolay gözükseler de çok ustaca ve etkileyici bir biçimde bestelenmişlerdir, değil mi? Bu ünlü operanın aryaları üzerine yazılmış parafrazlar.
1: Ya ne kadar ben ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Biz melodisini tanıdığımız için sanki böyle
1: Evet.
0: tabii kolay gibi geliyor
1: Evet
0: ama
1: ama
0: altında
1: o
0: neler yatıyor.
1: işte iş o notayı alıp çalışmaya başlayınca piyanistlerin bazen kabusu oluyor. Bir de o müziği çok iyi bilmek
0: Evet.
1: lazım. Yani
0: Operayı da iyi bilmek lazım.
1: işte
0: Baksana şancı gibi duruyormuş sahnede
1: evet
0: Thalberg
1: mesela o
0: çalarken. Evet.
1: trilleri dediğim gibi şey, mesela bir piccolo flütü hissetmen lazım yukarıdaki şeylerde. Harpin arpejlerini.
0: Evet.
1: Tamam mı? Yani o operanın içine
0: Ya bütün
1: girmen
0: bir
1: lazım.
0: mesele zaten müzik değil mi?
1: Evet.
0: Ayrı ayrı
1: Ama
0: ayrı bir...
1: zaten başka bir böyle çok yüksek kalitedeki bir piyanistten ve
0: Ve
1: besteciden
0: tabii ki.
1: konuşuyoruz
0: Tabii.
1: yani.

0: Şimdi 19. yüzyılın önemli piyanist yorumcularından Sigismund Thalberg'le olan dostluğumuza şimdilik noktalayalım ve soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce ona soracağım Açık Büfe sorularım var sırada. Hazırsan soruyorum.
2: Lütfen.
0: En sessiz ve en derinden giden bir besten.
2: Foça tangosu.
0: İçini döktüğün bir besten.
2: Gözyaşı.
0: Bu albümü gerçekten seviyorum dediğin bir albümün bir çalışman.
2: Benim kendi çalışmam Göz Bebeğim albümü. Çok seviyorum.
0: Bugün de Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Kulaklardan silinmeyen şarkılara imza atmış Amerikalı folk şarkıcısı John Denver'dan Sunshine on My Shoulders adlı şarkısını dinleyeceğiz.
0: Çok güzel bir seçim gene. Güzel bir kapanış olacak bu için. Evet sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden bas Attila Manizade'yi ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Erato etiketiyle yayınlanan Eben ve Belçea dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Günümüzün çok tanınmış bu iki yaylı dörtlüsü Octets, sekizliler başlığını verdikleri kayıtta Felix Mendelssohn ve George Enescu'nun sekizlilerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin gördüğü en sıra dışı harika çocukların başında gelen Felix Mendelssohn, çok küçük yaşından beri yalnızca iyi bir yorumcu olarak değil, besteleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isimdi. Hafta sonları kendi evlerinde düzenlenen konserlerde bestelediklerini seslendirme şansı da bulan Mendelssohn'un 1825 yılında henüz 16 yaşındayken tamamladığı Opus 20 okteti onun ne denli erken kendi müzik dilini bulduğunu göstermesi açısından da önemlidir. O tarihlerde oldukça yeni bir form olan yaylı sekizli, aslında iki yaylı dörtlü için bestelenmekle birlikte Mendelssohn yapıtının senfonik bir anlayışla seslendirilmesini istemişti. Sevgili dinleyiciler, şimdi Oda Müziği Dağarı'nın bu ilginç yapıtını günümüzün en ünlü iki yaylı dörtlüsünden, Eben ve Belçea dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 20 Mi bemol majör oktetini dinledik. Eben ve Belcea dörtlüsü seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin bir başka harika çocuğu da 1881-1955 yılları arasında yaşayan George Enescu idi. 20. yüzyılın en büyük viyolonselcilerinden kabul edilen Pablo Casals'ın Mozart'tan beri gelmiş en büyük müzik mucizesi olarak tanımladığı sanatçı, Romanya'da dünyaya gelmiş, Viyana ve Paris konservatuvarındaki eğitimini oldukça küçük yaşta büyük başarıyla tamamlamıştı. Yaşamı boyunca çok iyi bir kemancı ve şef olarak anılan, yetiştirdiği öğrenciler arasında Yehudi Menuhin, Arthur Grimio ve Ida Hendel gibi isimlerin olduğu Enescu, yaylılar için oktetini 1900 yılında henüz 19 yaşındayken tamamlamış, ancak yapıtın ilk seslendirilmesi ancak 1909'da yapılabilmişti. Şimdi bu yapıtın 3. ve 4. bölümlerini Belcea ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinliyoruz.

George Enescu'nun Opus 7 Do Majör Oktetinin 3. ve 4. bölümlerini Belçaya ve Eben dörtlüsünün yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında Eben ve Belçaya dörtlüsünün yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden Bas Attila Manizade'yi ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün iki romanın sayfalarından beyaz perdeye yansıyan, bizi yıllar yıllar öncesine götüren, belki de aşkın tanımını yeniden yazdıran iki filmin müziklerini konuk ediyoruz. Jane Eyre, Gurur ve Önyargı. Ünlü film müziği bestecisi Dario Marianelli'nin imzası bulunan iki yapım. Besteci Jane Eyre'de Jack Liebeck, Gurur ve Önyargı'da Jean-Yves Thibaudet ile işbirliğine imza atmış. İki film de bugün iç içe, biz bize, el ele, perdedeki notalarda yankılansın istedim. Bizleri hem Marianelli'nin notaları hem de aşk, melankoli ve dramla aynı zeminde buluşturuyor. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında Jane Eyre ve Darcy ailesini konuk ediyoruz. Jane Eyre ile Gurur ve Önyargı filmlerinin müzikleri stüdyomuzun misafiri oluyor. Bugün sizlerle bu iki yapımı paylaşırken en çok hissettiğim ve paylaşmak istediğim duygu aslında özlemdi. Hiç görmediğim, yaşamadığım bir döneme, kitap okumaya, eski aşk mektuplarına, belki de artık eşini nadiren gördüğümüz o kıyafetlere, kostümlere, ekranlara değil de gözlerimizin içine baktığımız zamanlara, muhakkak toprak kokusuna ve renklerine. Her iki yapımın da hem kitapları hem filmleri bence raflarınızda, hatırınızda olsun dediğim türden. Müzikleri ise oldukça narin, nazik, gerçekten ruhumuzu, zihnimizi sever, okşar gibi aslında. Perdedeki notalar, sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te devam ediyor.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Charlotte Bronte'nin Jane Eyre isimli kitabında yer alan bir cümleyi paylaşmak isterim. Ön yargıların eğitimle toprağa gevşetilmemiş ve gübrelenmemiş yüreklerden sökülüp atılmasının en zoru olduğu iyi bilinir. Onlar orada taşlar arasındaki yabani otlar gibi sıkıca büyürler. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.